0: nyamye priye benengre nyamye waye ye esre o adulai nyamye priye benengre nyamye waye ye esre o nyamye matori eni omojan nyamye priye omojan o fa mi jesus christ tori eni omojan jesus tori e tori eni omojan amaye koko tori eni omojan Nana nyamienia, ahe na yirimani eka edi, mevye mafaka kya mwizote ya ikwadima. Jumla enzwe, wani kolala ni plakari, sana vye mamiya nume diabye kun edi pia. Nana nyamienia, ahe na yirimani eka edi, mevye mafaka kya mwizote ya ikwadima.
1: Benga beki ya kbamu, bebro toni kbamu, bebe dile buya kuna, beti beki lewe zumanu.
0: Yande nyofe. Nana nyamienia, Aye nga yili mani ye ka edi Bevye ma faka kya mwiswa tiye kwa dima Yele mwa o amen